Partiyanın kuramına Kırgız Malter ve Cahit Üniversitesi Üniversitesi'nden, Manas Türk Üniversitesi'nin, Agrardık Üniversitesi'nin, Nasıl'da Ministerlik'ten olup, Batay Matrabasyonu Komisyonu'nun yerine barıp, ama kendi izlediğinin ziyin tığımının tanıştı. Üniversite bunlar 2002-2003 yıldan beri sol İlimler Akademiyanın okumuş kullarımın engellikte izlediğinin tanıştı. Bu bizden Kulyasa'dan, bizden Kırgız Kozu parodalarının ayırmacılıklarını biz anıktan çıkışkan, ısıl anıktağandın deyin tığında bu Aktopoz'un büyürük artıqçılığı bir gana sütündelemek, anın yetimde, anın diyen kan aylanısındağı imagazinlerinde niçin bu 3800 metr deyip gitse, etkanda, mindaş etkanda, demalı organları kıyıntılıksız, kurtap, oşol yerde, ostop, жүргөн мүмкүнчүлүктөрүн экен аныкташкан. Ошол жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө ошол

0: Ben dersin paro da patar. Hatta o üniversitenin sana hata bakıyor.
1: Demek açsanızda Uşul Kırgızlar topozun ülkünün başka aymaklarında cahildi sözler oldu Uşul orasında.
0: Biz buna ajitalı türde paro da patar hatta o maksatında bunlar bir top gerce top top duruştu. Onu Banyikinovka'dan ötördü, okumuştular, bir tane iki dövür, iki düşüştü. Şimdi bu insanlığı kanlar dolduradı. Hatta o alıvat kanlar da dolduradı. Сол жерден жанагы блогер мырзалар атайын сурап бааларына кызыккандар болуп атты.

0: ilahın nasırısı boyunca gündüzün yani ağır bir rayonluğu kuyruğuyla şimdi kuyruğu var ama çeşitli yolları biz buyursa en bir yıldan başlat buyurup yakınca cahitlerle saldırılığa kaldırılır mı? Alıp cahitlerle kaydalanır. Alardın buna şart düzgünün köpülün salı yoldur doğumlu üstün şeylerde kuru boyunca belirtilir. Yani yakınca cahitlerle degradasyon bulunan ayantlarda emni seyretken degradasyon aylanmandığı yani anın çeşit yoldur boyunca şartları boyunca her bir rayonun köyüklerini kutur çoğada.
1: Ama şu Altıgananın tamırı terең болып кетет дейт та, бұның болында бір сел жүру қорқынышы аймақтарға отырғызудағы соғыс салса жақсы болады деген пікірлер бар да.
0: Оған кейіндағы бізде Таратус университетінен, ұлттық ғылымдар академиядан осындай ұсыныстар болған. Бірақ біз осы жайттарды жақсарту мақсатында арқандай техникалармен де талаптар тұрғызып бұйырса бізде көтергенден дағы көрі

Her bir malda bir sıradan yoksa çiftçinin soruyacağı otururdu satkanda, alganda, büyük barlık talaplarla soru atkanda, pazarda barlık satı atkanda.

0: dese siyasın, kompüter gerek dese anısın, komandir okuğa varam dese munusun, bağırdığın hiç kıntıksız karjılap yedip duru atıvan bir menajer olup kalışı mümkün gelişimde. Misal üçün, üniversitelerde, Amerikan üniversitelerde hoşumdaydı. Misal üçün, ben okumuştuğumun, üniversitelerin profesörümün, ben dolvortusu. Dolvortusunu da cezam, mınamınday tema. Misal üçün, Afganistan'da ben izildeyim. Al mınday faydası var. 10 yıl izildeyim de, bakçası mınça olup, aylığım da şöyden çıkart, vardı o şöyden çıkart. O şu 10 yıl boyu izildeyim. Ben yanı cihazı bile koyayım, sebebi tiyaktan ötken de. Tiyakta birlik tarafından kavlanın gana. O şu anın karşı olsun, hiç kaçan aksamay. Ha bizde karşı o sisteması var mı? Abdan problem var burada. Ana akademiyada dolgu düzgün kişiler, o şu kıyınçılıkların varlığı sezi otatta sebebi. Bizde ministerlikler, vedomstolar, ağır canı sistemi atakır, göneli. Canı, dünyanın bolvattan canı sistemi aslında özdeştirilip bayağı da ile oturattı. Anan geyin akademiya ülkenin en çoğun ekemesine azırınca anday bilinmege tiyeşesi bol bulgun geçinin en başına gelip tutulana özün ele gıyım bulutta. Özün ele gıyım bulut anan geyin al göp nesine alçak.
1: Sizde

Дайте за он. Ağlamda bol çıtkan akırkı canavatlar bizdi tolkunda. Düğünedögü orçundu okuyalardı ısık kezinde birinci radyodan olmuşlar. Düğünü canavatları nazarımızdırda. Birinci radyo ıhçam cana takma almak.

Yıldır tutkan dardım bağrı, saparga attandı. Yoldur kayradan, Kırgızstan'dın cürgündü doğuştu. Altıncı, düğünülük göçmündür oyundarı.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun Bulkun'la mutluluklar.
1: Первое информационное радио. В Бишкеке 16 часов.

0: podcast'te böylece olsa tanışıp kızlarımın yaşta birbirine tanışıp olsa podcast'te.
1: Özümüzde tanışmasın.
0: Ova, yönşetemez. Mental olsa akmakta olan arkam benim olsa

Etmezsen şu hafta buldun sapattı günü tıvıdı o tekstil öneceği içindeki bağlı çiğ kızartmalı şeydiler duruyor.

Şimdi bu dolvor eğer iyilikli işe çıkarsa anda 230 bin tonlara çeyin yoruk sapattakı toy paylanılmış mümkünçülü. Turasını kanday fikir

0: Bizim Katar Cengilik'ten kolduğular bol yatman eken hem uşunun natıcasında bayağı negiz işitler taraftan yürüzülüp gelgen bayağı sanda sapatka degen programı kancalık dengelde dengelde işe aşağıtlayıklar.
1: Şimdi analiz bizim

Kıbrıs'ta araya çalışan kardeşlik öneriler ministerliğinin veterinariye mal çarmasının müdürü Cahit Cenab Toy Kızmatlı'nın asıl tıkım mal çarmayı Cahit Cenab Toy başkarmalarının başçısı Mıhtri Kalandar Minin Bolgun Barlaşoğlu'na ortaklaş olduğumuzda. Derukan çarpıgar programması okutulunu değerli kozluğa çıkan Kapit Kalinov esen tırmanlar.